0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki hanım okuvasız.
4: Kitap okuvamı azadı kitap.
2: Yaş kitap okuyan mı? Vay. Vastaki man bu yangi gazetem. Kani okup görüyülü uçe?
4: Ha, ben oku, azadı oku. Okusun alım bölesen.
2: Vay Vastaki, kari. Man bitki zor narsa yazıp koyuşuptu.
4: Nemeyken, nemeyken?
2: Kari indi. Bitti bola, bitti kız bile ertelep tanışıp, abitte sevişip koptu. Keçkurun turmuş kuruşuptu. Ertes günü ertelep, yigit kızı öldürüp koyuptu. Tövbe, şu yem işime indi.
4: Ha, vay. Bu masamçı. Hazır ki payette ahmaların ekseriyatını aklı irdelep kırvattı. İçimge karagende şunaka.
2: Tövbe, vastaki. Nimi yunaka değilsiniz, mani korkutmayın.
4: Şu ben uzun korkuyorum ben de. Şunu gülüm her günü irdelep bir işkanede kutu olma. Senden her gün nasıl kutu buladı ki doğru mu?
2: Ne mi?

yaşınla ciğerlerine dolmak isterim. Kafana takılırsa incesinden bir problem çözerim, her açın ezberim. Sözlerinin isyanıyla hapis kulaklarım, haklısın. Suçluyum ve duymak istedim. Niyetim güneş dolan suretine hafifçe dokunmak. Aç değilim, içimde aşkı besledim. Birçok yalan gördüm, en güzeli senin diye inanmak istedim. Hep mi böyle güzel gülüyorsun, bir espriyle yeniden gülümsetip gamzelerine düşmek istedim.

Ayrılıksa şaka değil ki bir Nisan gibi. Seni gördüğüm gün heyecandan terlemiştim. Sarılmak için doğum gününü beklemiştim. Burada buluşalım demiştin de gelmemiştin. O gün

uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari, bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozo, kara anı bolle maktabdan kaçıyordu mu?
1: He, maktabdan. Vostaki. Şu maktab davr zor davr diye, doğru mu?
4: Ozo, ne mesele desen, aynı sali sınıf doşlarım bile var, pireşkeli işle. Halbuki ders payıttı, bohola talaşıyla. Şanı etmiysen mi?
1: Ozo, siz bura madde bu sen 5 baka okan mısınız?
4: Vay yönü.

0: Zokirlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz

0: Merkez Radyosu.
1: Ey meni sevgenimni sevip kalgenler, ey meni aşk olup da yakkanlar, baxtımga tegmeng, tinchgina

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Hani bahadır bilen boya ne? Mene geplaşık yavadu deyin.
2: Vostaki uzici şunakangi zor boleyken. Yaşlı gidacı o bram akıllı bugeneken. Bram akıllı bugeneken.
4: Ne o zettin bu geplen sanki?
2: Haa? Umulan geplaşkenimden ki o zettetti. Başka kim ametardı?
4: Taaak. Demek haliyem aldakçılı odatı kamaptı da ya.
2: Çünmadım. Ne madı geniz?
4: Azada bilesem mi? Üçü bir mertte kamalı çıkkan.
2: Oy? Yok ey. Şunda akıllı bola kamaladı mı? Ne mi kamalı?
4: Akarcı. Algi maytabdı fiziki dersi kırma geldik üçün kamalı.
2: Yok ey. Vastaki. Şutta yolgun yapır vasız. Bitti dersi kırma geldik üçün kamaladı mı odam?
4: Kamaladı. Çünkü o fiziki dersini onun ki sayt karma geldik kırıp uğurlu yıkıgen. Şunu üçün kamaşken.
2: Aha.
4: Şunaka.

0: radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Vay tövbe. Asıl Zode. Muşu gülü hüttü uzun yokşi diye.
2: Ne yuna kıdvasın?
3: Karagin. Şuna kayınge vahşi muşu gen boladı mı ya?
2: Canım akı vahşili kıttı.
3: Ana karagin. Tinşkine, cimkine oynayıp yürgen sıçkonunu bitti de yutup yiyip koydu ya.
2: Ne bittı? Bez oralegi şuna kı ceza veriş kere ozu.
3: Onda uyuyla da sen muşu bu sen ukiyen sıçkona kendi ya. İş kılıp ukiyen okuştan gelip oynayıp oturgen de sanam şu muşu günge okşap ukiyeni yiyip koymuşsam mı?
2: Ne gündü ne kıdvasın? Atakçı ma ağzım bilen yemesem am gap bilen yakşı yine yedir ama.
3: Ola, şu kulle de ce gap ki usta bup kopsam mı? Adabiyattan beriledigen şiirlerini yap, şuna kanki zor kılıp yotla olsayım bolar mıdır?
2: Ma hazır şiirlerini tez yotlaydigen bu yama ozu.
3: Kanak kılıp.
2: Agar da ki sen giyem şiir yotlaşın için pul tolaşsa, mandanam tez yotlaydigen bolasan, çün değil mi?

0: Take me to the party.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz Radyo Star.
3: Hangame ustaları.
4: Yigit 15 metre üylenipti. Küyü ucuralarda mühideki gün bul diye. Üylen işlem yezi verdi. Her çarşamba peşembe şunu tuyu yapılıyoruz. Yezi verdin ki. Çoğun dediğim teresini şirin verdin ki tazı. Bol da deyindi. Bapta çıkara yakır. Yettelap havar alamaz bapta. Dip geçip yettelap kese küyü bala havluda külüp yürgenlemiş. Ha küyü bala. Ya küle yapsız kelindim bunu size zor çıktı mı diyeyim ben. Size ya zorligini koyuyorum ki bunu aldığına büyülengen eken ben. Yigit kişi şustur buluş gerek. Bir kıl yigitler var tuğba kıldım suge düşken bohanken non dey. Var mı yok mu? Bir kaç çıksın. Ha bir de yok mu? Bu ise köremen durdum da. Ançeden bir iştahımız körmeyimiz. Ve tuğge üç gün koyken kıyavda atası etip diyette bu kelini görüp şeytan laf kalmasın. Şunu abariyle bir sviden akılıp uzunu basıp alsın şu bir dipte. Kelin yenge sarsan, kıyavcıra sarsan, abarı parkta ortası gibi otkızıp koyken akşam saat 12 baptı. Kıyav ulgur cim. Kelini yüreğe sıkıp etti. Hamura kılak ya. Gapırıp oturayım. Tuğba kaldım. Nime bala sünnet töyde araşıp tilinizi kesken mi? Nime deyin deymiş. Kız bana şöyle dedi ki, gelin tapışma oynayınız. Ben tapışma gaydım ben, eğer tapsayız, hafta bitti öpersiz dedi. Eğer tapalmasayız, niyeyizi katıgını çıkaramın canım. Şimdi bu divel tapalmaya koymasın deyip kız bir içeri osanlaştı etkenmiş. Yakşıla bir içtin, törtte ayağı var, dümü var, bedeni de cünü var. Ha, bir gene adam dikirse, vov vov vov deydi. Enşi nüme, vov vov deydi, enşi nüme tutsa kıyor ve ölgür havlukadına sigir dedi. Kelinim çüşüngen kız eken hemen taptiyiz dedi. 3 saat yine cim. Yine bunu kellesine uğramak indip hamur akıl eke savukat yiyip ben size. Kastım diye içip kız değil kesege taşak koyup dur gelmiş. Kanaka adam siz tuğ bakıldım. Berber savukat yiyip ben size başı diye kalp aldı kızdı başı iki gizip koyup. Ozu bir karıp dur gelmiş. Şimdi sorup kalmasın. Kızı onudan durup getik diye. Bu meyik etik. Bana bir 80'e kirken iğnem var. İğne can savukat yiyip ben size. Benim de kıçakla bir stip koyadılar. Su yigit orundan turup getip diye. Kana kısın. Yarım akşam yine indi kaydan topu mu?
2: Hangi ama? Ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinle. Kısa satırda. Manonu anle. Kısa satırda.
2: Agar kimdir xatlaringizga javob bermayotgan bo'lsa, demak u boshqa muhimroq bekorchilik bilan band.

0: Radyokent Radyosu.
1: Kopayt yapsan yaramaz. Çok huzurda mınaka koşgaçlarga yol koymayman. Ben yokum da ya kıyışkandan çık etsiler. Reportajların yaramaydı. Ama bir zaman abi koşgaç lazım. Kanaka dergi var o. Önüme tralevali. Teletili. Yatınam ne? Teletili. Bu sizge tralevali maz.
2: Beni geçiresi. İsmi şerflerin neydi?
3: Marfa Silyon'a mı?
2: Aha ya Marfa. Eh Marfuşa. Ağam bu sege ne hoca?

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ben bana şu bugünkü kunda acayip ustazımız kızıkçılık maktabını yaratıp yetken uz uslubiga, uz avazıga, uz yunalisiga bugün. Her bir kızıkçı bulaman, sus ustası bulamadığı insan uzge bir örgün edigen kitap kılıp uşa insanını yolunu alıp örgünse buladigen bir ustazımız. Joylar cennette bulsun rahmetli. Hoca boyu ki tocu boyuftu. İslam okşuman ilham joylar cennette bulsun. Oylavi, onayız, opayız, singiliz bilen oturup, içtip. Nasıl kılıp kuladigen bir dona sanatkar tabii hayattan alıp hayatı belediyen bir ustazımız vardılar. Joylar cennette bulsun ilahim. Şu insanını bana farzandlarıyam, intizar kızları bana sanatke koşulup geliyaptı. Sinimiz dağlasa ataları yıllarda sanatke gelişi yaptı. Bir insanı cüdeyem hürmet kılamız ustazımız, köpçülüğümüzde ustazımızı bilemiz. Hazır nazar kılmasa gel bu dünyada birer kes, hatta eşek bazarı gebelin dallal bulunmaz. Adamlarını kuldırış gücüde kıyın müşkul iş Allah mehrin silap berip koymuş zor yumuş. Validesi kulup kulup tukkan bulsa azapmaz. Kuldırçlik atasından yukkan bulsa azapmaz. Avladları, acdatları askeç ötken dur. Bu dünyanın işinden kulup kulup gitken dur. İnsanlarını derdin alıp beygam kebi yuradı. Lekin onun yüreğini yalgız, huda biledi. Şu ustazımızı sanatlarını cüdeyen kurmat kılama. Şu ustazımızı bir kaysi ilgi hazır isimde yok. Bir kaysi dasturlardı. Şimdi bir nasalar vardı ki. Özbek halk makallarını Rus tiliga tercüme kılıp icra etkiler. Özbek halk makallarını Rus tilida misol uchun otangni bog' rog'i bilan qolgancha onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqolni shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qo'ygancha inangni bilta savati bilan qo'y. Yana bir maqola tarjima qilgan g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если g'unojin глазами не моргает, buqa к нему вообще не шагает. Yana bittasi, yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если землю не пашешь, вообще не паши. Qarang-qarang chiroyli tarjima qilgan yana. Yaxshi niyat yarim mol. Хорошее слово половина корова.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Dinley, kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Ayolga butun ko'nglini bergan odam ko'p hollarda aldangan sarmoyachiga aylanadi, qo'yadi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.